Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetli.

0: rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazalarında.

0: kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: İyi akşamlar.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradioses.com Tıklayın yeter.
1: www.eskisehirradioses.com
0: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.
1: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Prize ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahat.

0: rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: İyi akşamlar.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
2: Cillop gibi
1: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Showtime. Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor. Başlıyor.
4: Kurban oldum. Sevgili dinleyenler, bu arkadaşımızın söylediklerini hakikaten söylüyorum. Bir tanesini yapsam krallığımı ilan ederim abi. Açık ve net. Valla güleceğiniz, eğleneceğiniz. Vay baba. Bunların hepsini yapıyor muyuz ya? Gençlik. Hadi bakalım. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar. Kurban oldum. Duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız benim hayatım hakikaten söylüyorum. Hep belli abi. Doğduğumda kulağıma Mehter Marşı okumuşlar benim. Valla nasıl bir hayatım varsa iki ileri bir geri abi. Sürekli valla bazen diyorum ki oğlum yok mu bu hayatın şöyle bir rolanti modu atayım sakin sakin yürüyeyim. Başlar başlamaz ağlama. Evet ya. Dur. Enerji, sinerji. Kurban oldum. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden gençlik. Çok çok teşekkürler. Evet abi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Ne kadar işten söyledim ya. Seyir halinde olanlar, malibunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Son racıma. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Ev hanımlarına, emekliye, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin yavrum. Ama tabii ki de canım kardeşim, klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Acayip keyifli mesajlar gelmiş. Bu ne enerji? Yok be kurban olayım. Hakikaten söylüyorum. Bana kalırsa, bak şimdi bu ne enerji yazmışlar da. Dünyanın en yanlış algısı sabahları daha verimli olduğumuz yalanı. Açık ve net söyleyeyim. Vallahi söylüyorum. Yeminle sabahları daha verimli falan değiliz ya. Erken kalkmak çok bana kalırsa acayip gereksiz bir şey. En azından benim için. Ben uyanıp kalktıktan sonra bile hareket halindeyken uyumaya devam ediyorum ya. O verim verim dedikleri onlar çok sonra geliyor bana. Vallahi söylüyorum. Eyvallah patron. Buradayız. Afyonu patlat demiş. Merhabalar. Uykucu şirinler. Merhabalar neşeli şirinler. Şakacı şirin, obur şirin. Ne vardı bir de? Bu çizgi film yabancı bir çizgi film. Şirinler. Türk olsaydı kesinlikle müteahhit bir şirin olurdu abiciğim. Evet abi. Dur canım ciğerim. Sevgili dinleyenler, memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Elbette kulaklarınıza getireceğiz. Ne diyelim? Dur şu şey yapalım. Bugün böyle bir kampanya yapalım abi. Bayadan beri yapmıyoruz. Kurban olduklarım. Bugün bu radyo programı bayanlara özel %50 indirimli abicim. Tabii canım. Malum bayanlar zaten bir şey ödemiyordunuz. Ödemediğinizin yarısını da ödemeyin abi. Tabii canım. Çünkü biliyoruz kadınlar indirim lafına dayanamıyor abi. Bak fiyatı 80 lira olan bir şeyi indirimli 100 liraya satıyorum de hemen alır biliyor musun insanlar? 80 lira ama indirimle 100 lira da alırlar abi. Çünkü önemli olan o indirim kelimesi. İndirim kelimesi şeytandır açık ve net söyleyeyim yani. Biz de bugün böyle bir şey yapalım abi. Bayanlara özel %50 indirimli Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda. Yeterli mi? Kurban oldum. Bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Ne diyelim? Bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara sen duydun. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda.
5: Arif abi, babama değerimi sordum. Dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum. 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
6: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini
1: birazcık daha fazla yükseltin.
0: Yükseltin.
1: Sebep buradayız.
0: Harika ben.
1: Buyurun. Bak mesajlar gelmeye başlamış bile. Merhabalar. Nasıl gidiyor arabalar? Bir de ne vardı? Aynen John Wayne'en. Bırak bu işleri, devlet su işleri. Benim radyoculuk yapmadığım yıllarda insanlar ne biçim espriler yapıyorlarmış. Hakikaten söylüyorum ya. Evet abi. Kurban oldum. Hemen şöyle bir yoklama yapacağız. Bakalım kimler, nerelerden ne selamlar yollamışlar. Aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Bilenler mutlaka biliyorlar. Bilmeyen dostlara söyleyelim. Aramızda sır kalmasına gerek yok. 0530-071-4355 Arif Güvenç All-Time WhatsApp numarası. Olmasa deli miyiz? Niye verelim abi? Tabii canım ya. 0530-071-4355 Çiçek. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook giller. Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Twitter oğulları @arifgüven. Evet sevgili dinleyenler, Twitter'da bizi etmek isteyen varsa @arifgüven abi. Bu ne bakayım. Bak hemen dinleyiciler fırça atmaya başlamış bile. Dedim ya oğlum benim hayatım hakikaten söylüyorum. Yani ben doğduğumda galiba benim kulağıma Mehter Marşı okumuşlar. Çünkü hayatıma bakıyorum iki ileri bir geri. Yok be patron öyle değilsin. Yok be oğlum hakikaten söylüyorum. Bak benim hayatım şuna benziyor. Hani birisine böyle bir yol sorarsın. Oo birader çok yanlış gelmişsin sen ya derler ya. Ha işte o benim hayatım öyle söylüyor. Evet abi. Buyurun. Esnaf kardeşlerimizden de selamlar var. İşini hakkıyla yapan bütün güzel insanlara selam olsun. Bütün esnaflarımıza. Bizim mahallede bir dükkan vardı abi. 2 senedir hakikaten söylüyorum. 2 senedir ya. Tadilat nedeniyle zararına satışlar yazıyordu. O afiş 2 sene durdu. Tadilat nedeniyle. Dedim ne yapıyorsunuz ya? Çin setini mi restore ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? 2 sene neyin tadilatı abi? Selam olsun dostlar. Bu ne dur bakayım? Patron bugün de seninle birlikteyiz. Yoklama başlıyor muyuz? Başlayalım o zaman. Canım kardeşim. Mesaj yollayan bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Şöyle bir başlayalım. Manavgat'tan selamlar patron. Eyvallah kurban olayım. Uşak'tan selamımız var. Edirne burada. Nevşehir'e selam olsun. Balıkesir Bandırma burada. Çanakkale Biga'ya selam olsun. Buyurun Düzce yaz yoklamaya. Eyvallah. Yozgat'tan böyle bir fotoğrafımız var. Canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Londra abi buradayız. Kemik kadro burada. Yaz bizi yoklamaya. Kemik kadro zaten burada. Buyurun Konce, Londra. Ay kurban olurum ya. Merhabalar çiçeğim, esinim. Hollanda'ya selam olsun. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Arif abim. 2 haftadır gece vardiyasındaydım. Ondan katılamadım. Çandarlı'dan Yiğit kardeşim burada. Tüm kepçe operatörlerine selam olsun. Aleyküm selam canım kardeşim benim. Çandarlı'ya selam olsun. Buyurun. Biz de buradayız. Yaz yoklamaya Tokat. Eyvallah. Karaman'a selam olsun. Bolu'dan mıydı? Yavrum Bolu'dan böyle bir ses kaydımız vardı. Fakat dönüyor açılmıyor. Selam olsun. Mardin burada abi. Eyvallah. Zekicim çok çok teşekkür ederim. Mardin'imize selam olsun. Buyurun. Nazilli burada. Elbistan burada. Yalova burada. Ünye burada. İnegöl burada. Eskişehir'den selamlar abi. Canım kardeşim. Ertuğrul çok çok teşekkür ederim. Konya yaz yoklamaya. Eyvallah. Erzincan'dan selamlar abi. Samsun burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Silifke'ye aynı şekilde. Adıyaman'a aynı şekilde. Adana. Vallahi bir dünya mesaj var. Buyurun. Eray. Yoklamadayım. Kurban olduğum. Hoş geldin. Bornova'dan Serpil. Tabii ki tercihimiz Arif'i dinlemek. Çok çok teşekkür ederim. Nazırım hoş geldin. Bakalım. Hoş geldin kral. İnegöl'den. Mesut. Çok çok teşekkürler. Danimarka burada. Şükranımız burada. Abi bugün çok sevinçliyim. Dün kötüydüm ama bugün bomba gibiyim. Çünküsü kaynanayı memlekete gönderiyormuş da bu sebepten dolayı. Evet abi. Murat ben abim seviliyorsun. Eyvallah kurban olduğum. Belli ki sen de kaynanayı çok seviyorsun. Tabii canım. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazanı atmalı. Yandım gelin dedikçe. Öyle miydi? Sallıyor muyum? Ordu, Samet selam olsun. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler. Vallahi bir dünya mesajımız var ya. Almanya Ömer'im. Hoş geldin. Yaz yoklamaya eksik kalmayalım. Olur mu be canım ciğerim? Dur bakayım. İlk defa mesaj yolluyorum. Çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa mesajınızı okuyorum. Hakikaten söylüyorum. 5696. 5696 telefon numarasının son 4 rakamı kim olduğunu bilmiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Öyle mi? Kurban olduklarım. şöyle bir şey yapalım. Birazdan bir tık daha böyle bir mesajlarınıza bakarız. Şimdilik çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra bu kardeşiniz yine radyonuzda.
2: Abi bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
3: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
4: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
5: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
6: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
5: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya. Şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
7: Ben iptal abi, iptal iptal.
8: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldum?

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 5555.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar,
2: radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltirse be.
1: Arif Güven yayında.
2: Buyurun Tekirdağ Muratlı'dan kolay gelsin genç Türk. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Bir dünya selamlarımız var. Buyurun Abdullah ben abi eyvallah. Yavrum hep söylüyorum. Erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programı hakikaten. Yani yine asker ocağına çevirmişiz ya. Herkes burada abi. Buyurun. Selam olsun abi. Ahmet ben. Nereden Ahmet? Kurban oluyorum. Buyurun İstanbul'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Evet. Ali'cim Allah razı olsun. Buyurun bir fotoğrafımız var. Nereden abi? Tekirdağ'dan selamlar patron. Seninle birlikteyiz. Kırklar Hediye selam olsun. Bütün selam yollayan dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bugün de dinlemek için bizi tercih eden... Siz tatlı insanlar vallahi söylüyorum ya çok güzelsiniz. Beni dinlemeyenlere ağza alınmayacak laflar söylemek istiyorum abi. Söyleyeyim abi ne olur duymuyorlar zaten. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor o mu abi? Buyurunuz canım kardeşim. Maalesef diye başlamak istiyorum ben çünkü bana göre değildir ama Türkiye dünyada en fazla televizyon izleyen abi ikinci ülke olmuşuz. Evet. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hanelerin %98'inde televizyon bulunan Türkiye'de televizyon izleme oranında Amerika'dan sonraki dünyada ikinci ülke haline gelmişiz abi. Tweet. Vallahi açık ve net ben hiç izlemiyorum. Net abi hani. Şöyle söyleyelim. Bak bu kadar televizyon izliyormuşuz madem dünyada ikinci haldeyiz. O yüzden de dünyadan bir haberiz açık ve net söyleyeyim. Evet abi. Bakarız. Nedir ne değildir. Ya bir de öyle haberler var ki bazen yan yana geliyorlar. Hakikaten söylüyorum çok enteresan oluyor. Bak şimdi bir haber var burada. Haber şu. NASA 8 yıl içerisinde abi ilk insan yerleşimini açmayı planlıyormuş ayda. Bak NASA 8 yıl içerisinde ayda ilk insan yerleşimini açmayı planlıyormuş. Şimdi böyle bir haber okuyorsun. Yan tarafında böyle bir haber de var. Damadın arkadaşı rektör olarak atandı diye. Diyorsun ne güzel ya. Bilimsel alanda bildiğin abi karşılıklı hamlelerle çok çetin bir mücadele veriyoruz belli yani. NASA 8 yıl içerisinde ayda ilk insan yerleşimini açmayı planlıyor. Evet bizdeki haberde şu damadın arkadaşı rektör olarak atandı. Yani... Bak diyorsun mücadele var. Bu nedir bakalım. Araba sahibi olmayan vatandaşa trafik cezası yazıldı. Canım kardeşim birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi bu. Adamın arabası yok ama trafik cezası geliyor. Olur mu böyle şeyler bizim memlekette? Malum bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Bak İSKİ'den bahsediyorum. İSKİ denizleri aşarak Manisalı abiye su faturası yollamıştı yani. Dolayısıyla şaşırmamak lazım. Bu nedir? Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü diye başka bir haberimiz var. Adana kurban olduğum Adana'da bir garip olay. Nedir abi? Adana'da uyuşturucu saçıcılarına yönelik bir büroya yapılan baskında. Birazdan bakacağız abi. Buyurun. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Dolandırıcıları evet dolandırdılar. Yani dolandırıcıları yakaladılar gibi bir haber beklerken abi dolandırıcılar bile dolandırılıyor. Yani hesap eder. Neredeymiş yavrum? Birazdan mı? Peki birazdan. Bahçeye daldı yumruğu yedi. Konya'da alkollü olduğu öne sürülen Serdar öğünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüsü bir evin bahçe duvarını yıkıp içeriye girdi. Serdar evin sahibiyle tartışması sonucu yavrum yumruğu da yemiş yani. Abinin kafa çok güzel. Çünkü yaptığı açıklamalar var. Birazdan okuyacağız. Bu ne bakalım? Elinde pompalı tüfekle Sultan Gazi'de bir markete giren hırsız beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Marketçiye para vermesi için tehdit eden hırsız, para vermiyorum, erkeksen vur beni deyince... Abi kaçmış silahla. Sevgili dinleyenler işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax gerekçesini biliyorsunuz. Bir bu kadar da zamanımız var.
3: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
4: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
3: Vay Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin, dibi. O kadar, o kadar.
0: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Şöyle bir serinleyelim. Teşekkür ediyoruz bütün kleri kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haberler de yolluyorlar. Nedir bu bakalım? Durakta bekleyen kadına, sevgili dinleyenler, malumunuz küçük kardeşlerimizin de bizi dinlediğini varsaydığımız için bu hani erkekle alakalı organı parmak diyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla da evet abi, durakta bekleyen kadına parmağını gösteren kişi gözaltına alındıktan sonra yavrum serbest bırakılmış. Evet. Tevekkül ediyorsun. Anladığımız kadarıyla tam gösteremediği için herhalde, bilmiyorum ya. Geçelim, hakikaten söylüyorum, daral geliyor bana. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, şöyle bir bakalım. Bir dünya haber var, hangisiyle başlayalım yavrum? Şunu bir verelim abi. Buyurun. Şuna bir bakalım. Araba sahibi olmayan vatandaşa trafik cezası gelmiş. Canım kardeşim. Muhammed Ekber Akkağıt. Kardeşimizin ismi budur. Trafik cezası geliyor 25 yaşındaki kardeşimize ve diyor ki benim hiç arabam olmadı ki. Hiç arabası olmadığı halde trafik cezası geldiğini, şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Yaklaşık 7 ay önce trafik cezası kesildiğini, gecikme zammı ile cezanın yükseldiğini anlatan Akkağıt, E-Devlet sisteminde cezanın nerede ve nasıl kesildiğini de göremediğini söylüyor. Önce bir ödeyeceksin, ondan sonra hakkını arayacaksın. Dediğimiz gibi olur bizim memlekette böyle şeyler. Yavrum bak, İSKİ diyorum, İSKİ, İSKİ. İSKİ denizleri açtı, Manisa'daki bir abimize su faturası yolladı yani. Ya. Adana'ya gidelim. Adana'da bir garip olay. Nedir hikaye? Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik böyle bir büroya yapılan baskında 4 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken 28 yaşındaki Ömer K. yakalanmamak için pencerenin klimasının üzerine çıkıp saklandı. Polisler tarafından fark edilen uyuşturucu satıcısı yaklaşık 15 metrelik yükseklikten aşağı atlamaya da korkunca tekrar yukarıya da çıkamayınca orada bildiğin klimanın tepesinde kalmış abi. Dış ünitesinin tepesinde. İp merdivenden de yukarıya çekilerek kurtarıldı. Bizim ahali ne yapmış? Bizim ahali malumunuz çekirdek çitliye çitliye bu anları izlemiş abi. Bayılırız, bayılırız. Birazdan mı? Birazdan da yavrum, memleketteki dolandırıcıları dolandırdılar haberi var. Evet abi, İzmir'den miydi? Dolandırıcıları dolandırdı. Çok çok da teşekkür ediyoruz. Selamlar geliyor. Kurban olduğum. Buyurun. Oo, Arif'im gelmiş. Hoş gelmiş. Kolay gelsin. Yalova'dan selamlar. 1436 Güley'im. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Nereden? Çandarlı'dan Ege, Can ve Kerem'den çok selamlar. Canlar ciğerler. Kurban olduğum. Benden de size aleyküm selam olsun o zaman. Sevgili dinleyenler, birazdan malum yine haberler. Olabiliyorsa daha sonrasında günün konusu zaten cepte. Günün konusu çok keyifli bir konu. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif. Beni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
2: Arif abi merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım, saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun, çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Güven diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin, bay bay.
0: Arif Güven Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahalli Çetmen mağazalarında.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Showtime.
1: Serinletelim şöyle bir kurban olalım. Buradayız burada. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden. Haberler, haberler, haberler. Bakalım, bakalım. Şu haberi bir verelim. Çünkü çünküsü sevgili dinleyenler. Memleketteki dolandırıcılar. Yavrum onlar da dolandırılmış yani. Evet abi. Nedir hikaye? Dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptılar. İzmir'de garson genç, daha doğrusu garson gence 500 lira kaptırmış dolandırıcılar. Telefonla para istediklerini ve niyetlerini anlatan gence, genç de demiş ki ya şu anda param yok. Dolayısıyla bir eve taksiyle gidip oradaki paramı almam gerekiyor. Bana demiş acilen 500 lira yollarsanız ben de gider evdeki parayı alır sizin istediğiniz adrese bırakabilirim. Helal olsun kardeşim, hakikaten söylüyorum, yememiş yutmamış abi. Tele tokatçılar gence 500 lira yollamışlar mı yollamışlar. Sonrasında tekrar belli bir saatten sonra telefon açıyorlar. O da diyor ki hep siz mi dolandıracaksınız milleti? Bu sefer diyor ben sizi dolandırdım. Valla 500 TL'yi de almış yani. Bu kardeşi takip edin. Bu kardeş ilerleyen...

0: yıllarda vallahi siyasetçi olarak karşımıza çıkabilir helal. Bu nedir? Şöyle bir bakalım, nereye gidiyoruz? Konya'dayız kurban olduğum. Bahçeye daldı, yumruğu yedi. Konya'da alkollü olduğu öne sürülen Serdar Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüsü maalesef bir evin bahçe duvarına yıkıyor ve içeriye giriyor. Serdar Ö evin sahibiyle tartışması sonucu aynı zamanda yavrum yumruğu da yiyor. Kaza 01.30 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüs Caddesi üzerinde meydana geliyor. Serdar Ö, arkadaşı 27 yaşındaki Ayhan G ile birlikte iddiaya göre alkol aldıktan sonra arabanın plakasını vermişler, geçelim. Velhasıl minibüste yola çıkıyorlar. Serdar Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs 36 yaşındaki Bülent Aktaş'ı ait evin bahçesinden içeriye giriyor, duvarı da yıkıyor. Minibüs bahçeye girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Serdar Ö ve Ayhan G'yi minibüs içerisinden mahalle sakinleri çıkarttı. Ambulansa binip tedavi olmayı kabul etmeyen, artık ne kadar alkollü olduğunu hesap edeyim. Tabii canım, malum Meret şişede durduğu gibi durmuyor abi. Ben neler gördüm neler abi, vallahi söylüyorum ya. İçmesini bilmeyen adamlarla, abi içtikten sonra kirpiklerimi göremiyorum diye ağlayan vardı ya. Arkadaş da tedaviyi reddetmiş. Kabul etmeyen Serdar Ö polise direndi. Sürücü gazetecilerin kaza nasıl olduğu sorusuna abi demiş ki ne kazası ya? Ne kazası diye cevap verdi. Bahçe duvarı yıkılan ev sahibiyle tartışan Serdar Ö bu sırada yumruklandı. Araya giren polisler sürücüyü olay yerinden uzaklaştırıp direnmesine rağmen ambulansa bildirmişler. Yavrum hakikaten şöyle bir, yani şu alkol hani olduğu zaman iyi ama ayılınca kötü yavrum. Ben hep söylüyorum abi. Bak alkollüyken gerçekten şimdi normal zamanda elime böyle ufacık böyle bir kıymık batsa of çok acıdı falan derim. Alkollüyken sallıyorum arabayla giderken ağaca çarpsam, ön camdan fırlasam, hakikaten söylüyorum ağaca yapışsam kalkar evime hiçbir şey yokmuş gibi giderim abi. Ama normal zamanda elime kıymık batsa çok acıyor derim. Tabii canım, ödüm kopuyor valla. Bir sabah bir kalkacağım diyeceğim ana benim gözüm yok ya. Oy oy. Sadece bizde olup bitenler değil. Canım kardeşim. Dünyada ne oluyor ne bitiyor. Onlara da bakacağız. Neredeydi bu haber? Şeyde miydi? Dur bakayım. Etiyopya'da. Evet abi, enteresan bir haber var. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi. Aynı zamanda biliyorsunuz ki birazdan canım kardeşim günün konusu da geliyor.
1: Selam Arif baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizin. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
2: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı Arif'ten Güven'i de Ali Güven'le bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
3: Abi vallahi seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
4: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Gerekçe Arif Güven Showtime. Yine Tarzan gibi bağıra bağıra konuşuyoruz abi. Bu nedir bakalım? Sevgili dinleyenler, elinde pompalı tüfekle Sultan Gazi'de bir markete giren hırsız beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Marketçiye para vermesi için tehdit eden hırsız, para vermiyorum, erkek sen vur beni, babanın oğluysan sıkarsın cevabını alınca şaşkına döndü. Marketçi daha baba çıkmış. Demiş ki para vermiyorum, erkek sen demiş vur, babanın oğluysan sıkarsın. Cevabını alınca şaşkına döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsız çareyi kaçmakta buldu. Görüntülerde var, hakikaten söylüyorum. Görüntülerde babacığım, yani gözü kara olmanın video olmuş halini izliyorsunuz. Marketçi de yavrum hakikaten ya, o da çok böyle cesurmuş ya. Arkadaş vuracaksan vur, para vermiyorum. Adamı niye gaza getiriyorsun hani? Erkeksen vurursun, delikanlıysan vurursun, babanın oğluysan vurursun. Adamın vurmayacağı varsa da normalde vurması lazım ama vurmamış yani. İyi olmuş. Tatlıya bağlanmış olay. Bu nedir bakalım? Dolandırıcılar birbirlerini dolandırmaya kalkışınca polis hepsini yakaladı. Çiçem, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz hakikaten enteresan bir haber. Dolandırıcılar birbirlerini dolandırmaya kalkınca polis hepsini yakaladı. Ankara'da oturan bir kadına kendilerini polis olarak tanıtıp ki hala bu numara yeniliyor, yutuluyor, hayretler içerisindeyim. Velhasıl kendilerini polis olarak tanıtıp 1 kiloya yakın ziynet eşyasını alan YK ile İG altınların yarısını saklayıp kalanını 5 suç ortağıyla paylaştı. Kadını yeniden arayan 5 kişi kendisine eksik altın verildiklerini, getirdiklerini fark edince YK ile İG'yi kaçırıp ailelerinden... Bir dakika ya, ortalık iyice karıştı. Dur. Şimdi bunlar, dur bakayım. Bunlar 7 kişilik bir ekip abi. Diyorlar ki 2 kişiye, git diyorlar, bu şu kadından şu kadar parayı al. Kadını kafaladık. Velhasıl kadın da abi 1 kiloya yakın ziynet eşyasını veriyor. Fakat bu 2 kişi, giden 2 kişi diyor ki ya biz bunun bir kısmını alalım, geri kalan kısmını diyor diğer 5 kişiyle birlikte paylaşırız yine. Kadını yeniden arayan 5 kişi kendilerine eksik altın getirildiğini fark edince bu sefer de bu yolladıkları 2 arkadaşını bunları kaçırıyorlar ve onların ailelerinden 200 bin lira fidye istiyorlar. Ne güzelmiş ya. Seri numaraları alınarak yolda tabelanın altına bırakılan parayı almak isteyen 5 kişiyle onların kaçırdığı 2 kişi polis tarafından saklandıkları yerde yakalandı. Helal olsun emniyet mensubu arkadaşlarımıza. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan YK ile İG, Ankara'da oturan ve ismi açıklanmayan bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtıp bir soruşturmada adının geçtiğini, yardım için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kadın şüphelilerin verdiği adrese 1 kilograma yakın altını bıraktı. Ablacım yuh ya. Şüpheliler kadının bıraktığı altınları alıp Şanlıurfa'ya geri döndü. Bu iki kişiden bahsediyoruz. Altınların yarısını saklayan YK ile İG arkadaşlarını kazıklamaya çalışmışlar abi. Velhasıl birlikte hareket ettikleri FUSUMUTAYA'ya 500 gram altın aldıklarını söylüyor. Ankara'daki kadını yeniden arayan ortaklar konuşma sırasında YK ile İG'nin kendilerine eksik altın getirdiğini fark ediyor. 5 kişi Ankara'dan altın getiren 2 arkadaşını kaçırıp ailelerinden 200 bin TL fidye istiyor. Ne güzelmiş ya, hakikaten söylüyorum ya. Boşuna demiyoruz işte. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Var. Canım kardeşim, daha bir dünya haberimiz var. Şöyle bir şey yapalım. Biraz böyle bir gündemden uzaklaşalım. Çiçeğim, şimdi ön yargılı olduğunuz demeyeyim de soruyu şöyle söyleyeyim. Günün konusu şu olsun. Ya evet, hani zorla tattım ya da ne bileyim merak ettim tattım ama tattığıma pişman oldum dediğiniz... Babacım ne var hani yiyecek olarak? Neden? Ya zorla tattım yedim ama yok abi. Hani tattığına pişman olduğun ne var abi? Bu olsun günün sorusu. Vallahi mecburen tattım, yemek zorunda kaldım ama keşke tatmasaydım. Berbat bir tadı var dediniz. Neyi beğenmiyorsunuz? Daha önce bir başka bir konu yapmıştık. Daha önce şuydu, hani ön yargılı olduğunuz ama daha sonrasında yedikten sonra ya güzelmiş aslında bu dediğiniz ne vardı? Şimdi bunun tam tersi olsun. Ya tattığıma bin pişman oldum dediğiniz babacım ne var? 0530 071 43 55 Mali Bunusu Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz, hep anlatıyoruz. Diyoruz ki olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan gelsin mesajlar. Instagram'dan yolladıklarınızı, Twitter'dan yolladıklarınızı zaten çok çok sonra görüyoruz. Onlar da bir işe yaramıyor. Dolayısıyla WhatsApp 0530 071 4355. Tattığına, yediğine pişman olduğun ne var abi? Ne yapıyoruz? Kurban oluyoruz. Öyle mi? Şimdi verilmesi gereken minicik bir mola var. Geri döndüğümüzde muhtemelen zaten sizden gelen mesajlarla döneceğiz. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
2: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
3: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok trafik var. İzmir'den ses kaydı yolluyorum. Ben Selin.
2: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
4: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven, çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Beyler. Radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin. Sebep hala buradayız abi. Arif gibi yayında. Ve biliyorsunuz artık böyle bir programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Klavye kahramanı arkadaşlarımıza elbette günün konusunu verdik. Canım kardeşim. Ya yedim ama yemez olaydım. Tattım ama tatmaz olaydım dediğiniz nelerden bahsedelim abi? Ne var diye sorduk. Buyurun bak. Dalak gelmiş dalak. Abi kanlı kanlıydı. Evet ya, o dalağın kanı çok fazla oluyor. Ben de hiç sevmiyorum. Yeşil çay. Sanki diyor ot gibi bir şey. Gerçi tat versin diye artık aroma da katıyorlar ama ben hiç sevmedim demiş. Yeşil çay. Buyurun. Keçi boynuzu gelmiş. Evet abi, keçi boynuzu. Ne alta yarıyor? Mutlaka yaradığı bir şey vardır ama ne bileyim abi, katır katır. Çok affedersiniz. Bak demiş ki keçi boynuzu abi. Senin tabirinde yayla ne atılır ok. Ok yeseydim daha iyiydi diyor. Taze kişniş abi. Çok affedersiniz. Sanki diyor ki osuruk böceği çiğnemiş gibi oldum. Ağzım yamuldu. Söverkence tövbe yarabbim ya. Tattım ama tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Ayva ve kabak tatlısı gelmiş. Ayva ve kabak tatlısı güzel olur ya. Ömer'im yollamış. Bakayım bakayım bakayım. Bir Meksika restorantında timsah eti tattım. Keşke yemeseydim. Çok berbat bir şey. Gerçekten mi ya? Ömer'im timsah eti hakikaten yedin mi ya? Oğlum timsah eti yeniliyor mu ya? Ha? Bilmiyorum, ilk defa duydum. Vallahi söylüyorum. Merhabalar. Pastırma abi, yiyenlere saygım sonsuz ama diyor üste para verseler yok ben yemem. Pastırma güzel olur ya. Ben de çok ön yargılıydım. Yıllarca yemedim ama sonrasında hakikaten hoşuma gitti yani. Tattım tatmaz olaydım. Buyurun, viski gelmiş. Serpilim yollamış. Bu ne? Dur bakayım. Karpuzlu nargile abi. Ona verdiğim parayı çöpe attım diyor. Çöpe atsaydım daha çok sevinirdi demiş ya. Karpuzlu nargile. Ben hiç nargile içemiyorum ya. Vallahi söylüyorum. Beceremiyorum yani. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Wasabi gelmiş. Acısının etkisi saman alevine benzerdi. Vurup geçerdi. Tadı tuzu abi, çok tuzsuz diyor. Bu ne bakalım? Tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var dedim. Mazot demiş ya. Oğlum mazotu tattın mı hakikaten yani? Zeytin, dereotlu wasabi. Tattım tatmaz olaydım. Buyurun, bamya gelmiş. İğrenç diyor. Abi herkes her şeyi sevmiyor işte. Acı badem abi. Kim yiyor bunu çok merak ediyorum. Acı badem. Yedik mi oğlum? Yemedik galiba biz de. Belki yemişizdir, bilmiyorum. Acı badem. Tattım tatmaz olaydım. Dediğiniz ne var? Bakalım şöyle bir. Kerebiç tatlısı. İlk defa duyuyorum. Tatlılarla çok alakam yoktur. Kerebiç tatlısı. Tattım tatmaz olaydım. Patlamış mısırlı limonata mı? İlk defa duyuyorum. Patlamış mısırlı limonata. Tattım tatmaz olaydım. Yavrum, vallahi bir şey söyleyeceğim. Daha hani günün konusunun ilk bölümünü yapıyoruz ama mesajlar doldu. Dolayısıyla sold out diyelim artık yani. Yollamayınız. Beyran abi, beyran. Normalde de sevmem acıyı ama arkadaşlar ben böyle baharatlı çorba görmedim. Burnum aktı resmen diyor ya. Canım kardeşim, beyran. Beyran çorbası. Tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var diye sordum. Mutluluk abi demiş ya. Yanık süt dondurması. Tattım tatmaz olaydım. Ne gerek var böyle bir şeye diyor. Hiç yemedim, o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim yani. Bozuk yumurta abi, hayatım boyunca bir daha asla yumurta yemeyeceğim. Her hatırladığımda tadı tekrar aklıma geliyor. Öğürüyorum. Oğlum bozuk yumurtayı niye yedin zaten? Yani... Kokoreç ve arnavut ciğeri hariç bütün sakatatlar demiş. Özellikle şırdan, tattım tatmaz olaydım. Ben hiç yemedim ama çok böyle yani yiyen arkadaşlar da güzel olduğunu söylüyorlar. Görünüşü biraz evet sıkıntı mı? Evet doğru söylüyorsun. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Babaannemin saksıda yetiştirdiği arnavut biberi. Küçük, sevimli, kıpkırmızı bir şey. Her öğle ve akşam yemeklerinde kopartıp sofrada çatır çatır yiyordu ev ahalisi. Ben de etrafta kimse yokken bir tane koparıp yarısını ısırdım. 7 yaşında çok meraklı olmak iyi değilmiş diyor. O zamanlar 7 yaşındaydım. Tattım tatmaz olaydım. Çok böyle hakikaten yani benim yemediğim bilmediğim. Bak ne diyor? Konjak unundan yapılmış spagetti. Hiç bilmiyorum. Hakikaten söylüyorum, o yüzden de bir şey diyemeyeceğim yani. yedim yemez olaydım. Bakalım havyar gelmiş. Boza. Günün konusu bariz belli sevgili dinleyenler. Abi yedim ama keşke yemeseydim. Tattım ama keşke tatmasaydım dediğiniz acep ne var, bunlardan bahsediyoruz. 0530, gerçi vermeyelim numarayı çünkü elimizde az önce de söylediğim gibi bir hayli fazla mesajımız var abi.
1: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
2: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi. Deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
3: Arif Güven, Showtime.
1: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini artık nereye kadarsa bilmiyorum yani. Yükseltin.
2: Arif Güven.
1: Çiçeğim. Ayında. Buyurunuz. Abi çok enteresan şeyler yemişsiniz ya. Abi yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Çin lokantasında sarımsak soslu kurbağa bacağı yedim yemez olaydım. Belçika'dan Nevzat'ım yollamış. Nevzat hakikaten söylüyorum ya. Yani bildiğin sarımsak soslu kurbağa bacağı yedin mi gerçekten ya? Okurken midem kalktı yemin ediyorum ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bici bici Adana'da yedim. Keşke yemeseydim. Bir tarafı tatlı ama diğer tarafı berbat bir nişasta. Hiç tavsiye etmem. Ben yemedim dolayısıyla da bilemeyeceğim. Abi zorla yemiştim. Midye hiç benlik değilmiş. Ben bayılırım midyeye ya. Vallahi çok seviyorum. Yedim yemez olaydım dediğiniz acep ne var diye sorduk. Buyur bak. Çiçeğim yollamış. Dost kazı yedim abi yemez olaydım. Güzelmiş abi vallahi. Bu ne, dur bakalım. Bal kabağı dondurması. Yemeyin, yedirmeyin. Bal kabağı dondurması ilk defa duyuyorum. Hakikaten şey diyorum. Panelenmiş yengeç yemiştim. Yemez olaydım abi. Ben severim abi. Pırasa gelmiş. Bu ne, dur bakalım. Ha. Tadıldığına pişman olduğunuz, hani tatmasaydım keşke dediğiniz ne var diye sordum. Aşk diyor, aşk abi. Tadı hala damağımda ama öyle bir tat ki hem tiksindiren hem de iştahlandıran. Evet. Ciğer abi, ciğer. Arkadaşlarım her seferinde iyi yapılan bir yerde yesen ciğeri seveceğimi iddia ediyorlardı. Birkaç kez süper olmuş diye verdikleri bir parça ciğeri ağzıma atmamla çıkartmam bir oldu. Ben severim abi. Ben de hakikaten yani kim ne, ben sürekli bak ben severim abi, ben severim abi diyorum. Ciddi ciddi ben pis boğazın tekiymişim ya. Kabak tatlısı, her şeyin de tatlısı yapılmasın diyor ya. Karnabahar kızartması. Annem yemeğini sevmiyorsun tamam da bari kızartmasını dene demişti. Denedim demez olaydım. Eyvallah. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Buyur. Deve sidiği gelmiş ya. Sünnettir diye içtik içmez olaydık. Yok canım daha neler ya. Deve sidiği nedir Allah aşkına ya. Kereviz abi, kokusu bayıltıyor beni. Tadı öldürüyor. Bir kere tattım tatmaz olaydım. Sevgili dinleyenler, artık hakikaten söylüyorum. Mesaj yollamayın. Elimde bir hayli fazla mesaj var. İstirit ya abi. Yedim yemez olaydım. Bursa kestane şekeri miydi, tatlısı mıydı, neydi? Ondan yemiştim yemez olaydım. Abi çok güzeldir ya kestane şekeri. Tatlısı artık neyse. Buyurun. İşte... Ahtapot gelmiş ya. Hayatımda bu kadar kötü çok az şey yedim diyor. Ahtapot çok güzel olur ya. Kurban olurum. Yapmayınız. Hollanda'da tatlı turşu ile soğanla sunulan çiğ balık. Haring diye bir şeymiş. Yani bilmiyorum, ilk defa duyuyorum haring. Yedim yemez olaydım abi.

0: Valla yöresel yemekler geliyor anladığım kadarıyla. Bu nedir abi? Eşkişkin. Şaka yapmıyorum. Arkadaşlarımdan birisi bulmuş bir yerden. Aklıma... Bu abi bir şey söyleyeyim. Sakıncalı bir şey okumuyorum değil mi ben şu anda? Bilmiyorum bak, hakikaten söylüyorum. Ha? Ne demekmiş bu ya? Yaz bakayım abicim bir. Gençlik bildiğimiz şeyleri yollayın. Yaz bakayım. Çok merak ettim abi. Evet, bu şeymiş ya. Kuzu kulağı familyasından böyle bir bitki türüymüş. Bilmiyorum, ilk defa duydum. Yedim yemez olaydım abi diyor. Eyvallah canım kardeşim. Dedim yanlış bir şey mi okuyorum? Pişmaniye abi, yedim yemez olaydım. Bildiğin diyor, pişman oldum. İyidir abi ya. Gerçi tel tel o, hani biraz sıkıntı olabiliyor. Evet maalesef. Mevlana şekeri. Yedim yemez olaydım. Allah Allah. Taşlaşmış kireç gibi bir şeydi abi. Hakikaten öyleydir zaten. Taşlaşmış kireç gibi bir şeydir yani. Şalgam içtim içmez olaydım. Ben rengine bakarak tatlı bir şey bekliyordum. Turşu suyu çıkmasıyla diyor, tükürmem bile oldu. Abi hiç duymadın mı daha önce şalgamı? Hani? Nasıl bir şey olduğuna dair bir fikrin yok muydu ya? Oy oy. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bu ne bakalım? Aşk abi, aşk. Tattım tatmaz olaydım. Türüf mantarı yağı. Şimdi türüf mantarını biliyoruz, bir de bunun yağı mı var abi? Çok pahalı olduğunu biliyorum. Tattım tatmaz olaydım, benzin gibi kokuyor abi demiş ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bakalım kaplıca suyu. Bir keresinde pet şişede su vardı. Normal su sanıp içtim. Sanırım kusmuştum diyor. Abi şaka gibi ya. Hani bu işte, hani dedim ki memlekette canım kardeşim civcivden korkan insanlar var dedim ya. Civcivden korkan insanlar var. Şimdi bak, yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım da alakalı yaprak sarması gelmiş ya. Nasıl ya? Yaprak sarması ve baklava, sizi tattığım güne lanet olsun diyor ya. Allah Allah. Yedim yemez olaydım. Sushi abi, ilk lokma güzeldi. İkincisinde kustum. Allah affetsin demiş ya. Dost kazı abi, yedim yemez olaydım. Eyvallah canım kardeşim. Valla dediğimiz gibi daha bir dünya mesajımız var. Olabiliyorsa gençlik kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep buradayız.
2: Arif Güven yayında.
1: Günün konusunu dostlarımıza verildi. Dediğimiz gibi artık mesaj yollamayınız. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Az önce gelmişti. Herring balığı diye bir şey bak. Nevzat'ım hemen yollamış. Herring balığı bu. Arif'im, Hollanda ve Belçika'da çok popülerdir. Çiğ olarak yeniliyor. Gerçekten çok pis bir tadı var. İğrenç. İğrenç. Ben yiyemem herhalde ya baba. Şey balık nedir Allah aşkına ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Buyurun, kilorak gelmiş ya. Kilorak bir hafta yemek yemedim üstüne diyor. Herhalde yanlışlıkla içmişsinizdir muhtemelen. Selamlar, Aygül Hanım gelmiş. Diş randevusu vardı, anca yetiştim. Hoş geldiniz. Şalgam sevenlere helal olsun. Ben bir daha hayatta diyor, hayatta. Vay be, güzeldir şalgam ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Dost kazığı gelmiş. Kelime oyunu yapmayınız yavrum. Neden bahsettiğimizi zaten biliyorsunuzdur. Çin biberi abi, yedim yemez olaydım diyor. Bak her yerden, hakikaten söylüyorum ya, her yerden acayip böyle kültürlerden yemekler geliyor. Abi, Vanlıların balık turşusu gibi bir yiyeceği vardı. Kışlık diyor, inci kefalinden yapılıyor ve balığın içi temizlenmiyor. Allah'ım, evlerden ırak demiş ya. Kımız içtim. Atalarıma sitem ettim diyor. Kımız, biz içtik mi abi? Kımız hiç içmedik herhalde. Kımız içtim, atalarıma sitem ettim. Bilmiyorum. Soya sosu. Aa, ben çok severim ya. Yapay tatlandırıcı maden suları abi, içtim içmez olaydım. Bilemiyorum çiçeğim. Yedim yemez olaydım, içtim içmez olaydım. Bakalım. Bütün şerbetli tatlılar benim için baklava da diyor en berbatı. Aa. Baklava güzeldir ya. Benim için net ciğerdir. Her seferinde uslanmadan tadına bakıyorum. Belki yerim, severim diye, ama yo, olmuyor. Şırdan abi. İlk denediğimde şırdanı fena değil demiştim. Sonraki denememde ben bunu nasıl yedim lan diye kendi kendime kızdım. Yedim yemez olaydım dediğim tarhana cipsi gelmiş. Bu bildiğin herhalde paketlerde satılan cipsten bahsediyor. Tarhana cipsi. Bilmiyorum yavrum. Sushi çok fazla geliyor. Diyor ki bak, kusmadan yutmak büyük başarı olmuştu benim için. Ben yemem abi öyle şeyler. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bakayım. Marzipan. Allah Allah, ilk defa duyuyorum. Ha, bu şey mi, çikolata mı? Tamam, eklemiş, fotoğrafı da eklemiş. Herhalde bir çikolatadır abi. Solucan yedim abi, yemez olaydım. Yavrum, solucanı niye yiyorsun ya? Kurutulmuş atıştırmalık şeklinde Taylandlı bir arkadaşım vermişti. Tattım tatmaz olaydım. Yeme oğlum sen de her şeyi ya. Kabak çiçeği dolması. Aa. Kabak çiçeği dolması hakikaten ya, bu ya yenmez mi ya? 10 numara 5 yıldızdır canım kardeşim. Beyin çorbası, içtim içmez olaydım. Geyik eti yiyen varmış bak ya. Timsah eti, kim yemişti timsah etini bizden? Ömer mi yemişti? Ömer yemişti galiba. Yok, şey yemişti ya. Timsah etini kim yemişti ya? Höşmerim, yedim yemez olsaydım. Höşmerim tatlıydı değil mi bu? Abi, mantara çok kere şans verdim ama her seferinde midemi bulandırmayı başardı diyor. Midye zaten tadına bakmamla çıkartmam bir oldu. Allah Allah. Abi, benim bütün sevmediğim, daha doğrusu sizin bütün sevmedikleriniz benim en sevdiğim şeyler ya. İranlı bir tanıdık soğan diye bir tatlı kurabiye vermişti. Safran, sadece safranlı ve safran şekerli. Tereyağlı bir kurabiye. Bilmiyorum, kendi damak zevkimize göre değildi, rezaletti demiş ya. Rezalet. Vallahi hiç benim bilmediğim yiyecekler de yolluyorsunuz abi. Bu ne? Vegemite. İlk yediğimde sonraları tavsiye üzerine tam kızarmış tost ekmeğini tereyağı sürdükten sonra çay kaşığının yarısı kadar miktarda... Vegemite, ilk defa duyuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum vallahi. Bak ne güzel. Yedim yemez olaydım. Sushi abi, kendime gelebilmek için daha sonrasında zurna dürüm yemiştim. Bursa'da yeme gafletinde bulunduğum bici bici tatlısı. Benim için berbattı abi. Bilmiyoruz işte, herkesin keyfi abi, bilmiyoruz yani. Velhasıl sevgili dinleyenler, burada şimdi ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Abi yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne varsa hala mesajlarınız var. Sakın yollamayın çünkü elimizdekiler bir hayli fazla.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Yeter abicim, yeter. Buradayız. Buyurun son parti, şöyle bir bakalım. Bir dünya mesajımız kaldı, çok özür diliyorum. Günün konusu, baba yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Arif abi, toz kazığı yedim. Hiç memnun olmadım. Evet abicim, canım kardeşim. Gelmiş, geçmiş olsun. Bakalım, toparlayalım şöyle bir. Benim bilmediğim yiyecekler geliyor abi, hakikaten söylüyorum. Özellikle yurt dışında yaşayan dostlarımız. Buyurun işkembe çorbası abi, yedim yemez olaydım. Kokusu bile irritti diyor. Eyvallah. Camam berk peyniri. Ciğer ve aynı zamanda domuz. Yedim yemez olaydım. Camam berk peyniri kadar iğrenç bir koku başka bir yerde duymadım. 6 sene giyinip hiç yıkanmamış ayak kokusundan farksız diyor ya. Valla bilmediğim için bilmiyorum. Camam berk peyniri ilk defa duyuyorum. Şırdan, otlu peynir, ahtapot yedim yemez olaydım. Valla ağız mıdır ağız mıdır bilemem ama ağız sütü deniliyor herhalde. Yeni doğum yapmış ineğin sütü. Normalde hiç yemek seçmem, içecek de dahil ama diyor bu süt çok kötüydü. Bilmiyorum, hiç içmedim. Yavrum siz hakikaten ne yiyorsunuz ya? Kızarmış tarantula diye bir şey geldi abi. Kafayı alıyorsunuz muhtemelen beni ya. Aklıma geldikçe dilim kamaşır, midem kalkar. Hakikaten yedin mi ya kızarmış tarantula? Valla millet niye yiyor ya? Allah Allah. Kişniş abi, o ne berbat bir şeydir. Yedim mi ben kişniş? Sanmıyorum, bilmiyorum. Benim için kesinlikle wasabi ama şu Türkiye'de satılanlardan değil. Arkadaşım Japonya'dan getirmişti. Böyle bir şey olamaz. Tek ne? Evet, bir sonu küfüre bağlamış. Baya bir canı yanmış demek ki. Bamya, bamya. Bamyayı sevmiyormuş demek ki. Bozuk fındık abi, ağza atıldığı andan itibaren 6-8 saat boyunca ağzının tadının... Evet ya, bozuk fındık ağzında kalıyor leş gibi böyle. Doğru doğru. Abi ya siz hakikaten şimdi sevgili dinleyenler çok enteresan şeyler yiyormuşsunuz ya. Bak kurutulmuş at eti geldi abi. Kurutulmuş at eti. Balkanların meşhur lezzeti, kurutulmuş ürünlerden birisi. Neden meşhur, niye meşhur anlamak zor. Dana ve kuzuyu anlıyorum. Bazı yiyecekler müthiş lezzet katılıyor. Fakat diyor kurutulmuş at eti tam bir işkence. Bunu zevkle yiyenler var ve aslında statü göstergesi. Şu anda bile o koku burnuma geldi yazarken demiş ya. At eti, daha doğrusu kurutulmuş at eti ilk defa duyuyorum. Söğüş abi. Ya söğüş de çok güzel olur be, kurban oldum ya. Aa bak, meyan kökü şerbeti. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Meyan kökünün şerbeti mi oluyor abi? Daha önce yazıldı mı bilmiyorum ama berbat bir şeydi abi. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediklerinden ne var? Aslan sütü diyelim sana. Aslan sütü başta olmak üzere anason olan her şeyin abi kokusuna dayanamıyorum diyor. Eyvallah yavrum. Deniz kestanesi yemiştim. Sonradan fark ettim. Hiç gereği yokmuş. Hiç gereği yokmuş dedim. Allah'ım yaratmış nimet falan ama diyor. Norveç peyniri. Aa. Eskiden cam kenarlarına sürülen kahverengi macun gibi bir tadı vardı. Tadı da görünüşü de ayrıca her türlü alkol acı mide bulamadım. Yemedim bilmiyorum. Norveç peyniri. İlginç. Toparlıyoruz ama birçok hakikaten söyleyeyim yani çok fazla mesaj var ya. Trabzon hurması, cennet hurması olmamışı böyle buruk bir tat dilinin ucunu uyuşturuyor abi. Yemedim, bilmiyorum. Kesinlikle benim için yemem dediğim bir daha zencefildir abi. Eyvallah. Bak salyangoz gelmiş ya. Demek ki salyangoz yemeye niyetlenmiş olan dostlarımız var içimizde. Bilmiyorum, ben yedim mi? Aa, ben de yedim ya. Vallahi ben de yedim ya, doğru. Sonrasında ağızda iğrenç bir koku bırakıyor. Arabaşı bir kere tattım, bir daha ağzıma sürmem. Arabaşı ne gençlik? Turşu kavurması. Tamam diyor, kurmuşsun turşuyu, yemeğin yanında yesene. Ne diye yemek yapıyorsun? Turşudan yemek mi olur? Turşu kavurması. Vallahi çok enteresan şeyler var ya gençlik. Hiç benim bilmediğim şeyler yani abi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bu ne? Dur bakalım. Çiçeğim, yoldayım, katılamadım ancak fırsat bulabildim. 18 senedir yememek için direndiğim Hollanda'ya özgü bol soğanlı çiğ balığı haring. Yemez olsaydım. Evet, o geldi. Az önce geldi. Dur bakayım. Mutlaka oku. Meyan kökü şerbeti dedikleri Adana tarafında aşlama diye bilinir. Soğuk içilir ve tek seferde içilirse tadı çok iyidir. Şimdi bilen dostlarımız bak ne güzel. Abim teşekkür ederim bu arada bilgi için. Ben bilmediğim için öyle sessiz kalıyorum yani. Ama şimdi hani sana güzel gelmiş olabilir. Başkasına güzel gelmez vesaire vesaire durumlar vardır. Gençlik, bu konuyu toparlamamız gerekiyor diyorum. Hala mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Birazdan belki bir tık bakarız. Çünkü malum biliyorsunuz ki F5 yazıyor gelecek.
1: Bayanlar baylar.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

öyle söyleyeyim. Bir de şey diyorlar ya, ne iş yapıyorsun diyorlar. Diyorum ki radyocuyum. Sonra diyorlar ki hobi olarak mı? Diyorum ya Allah aşkına canım kardeşim. Yani söyler misiniz bu dünyada hangi hobi bu kadar para kazandırıyor yani? Bu şey gibi değil mi ya? Düşün abi. Ali Ağol'una gidiyorsun diyorsun ki ne iş yapıyorsun? İnşaat sektörü. Diyorsun hobi olarak mı yani? Benim mesajımı okumadın abi. Yavrum okunmamış bir dünya mesajımız var. Mümkün olduğu kadar okumaya çalıştık ama malum ne diyeyim yani. Abi yayındayken sana ulaşamıyoruz. Yavrum çalışıyorum bu sebepten dolayı olabilir mi? Çalışıyorum abi. Ya seni geçtim şu saat itibariyle bak canım kardeşim arasa, öz kardeşim arasa o bile ulaşamaz bana. Yayındayım. Dolayısıyla meşgulüm. Ne yapayım meşgul olduğumu anlamanız için sürekli dit dit dit dit dit ses çıkartayım. Evet abi. Velhasıl buradayız yazın program sonrasında da zaten gelen mesajlara bakıyorum okuyorum mümkün olduğu kadar geri dönüşte yapıyoruz. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor buyurun boş senede imza attırttılar. Ankara'da bir eğlence mekanında bir bardak kolaya 30.000 TL isteyip bir de üstüne dayak atmışlar ya. Yavrum bu ne bir bardak Ankara diyor ooo Ankara kesin pavyondur o zaman. Evet abi. Ankara'da bir kişi arkadaşlarının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında içtiği bir bardak kola için gelen 30.000 TL'lik hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve arkadaşları tarafından darp edilerek zorla boş senede imza attırıldı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi ve eğlence mekanına 3 çalışanlarla tutuklamışlar. İyi olmuş abi. Bu Ankara diyor abi pavyondur kesin ya. Bir bardak kolaya 30.000 TL bu nedir ya? İnternet bankacılığı şifresi istendi. Geçelim ara başlıklara bakalım. Sopalarla dövdüler. Burası keyifli olabilir. Dur bakayım. i.k şifreyi vermeyince çalışanlar tarafından sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şifreyi alamayan saldırganlar elektrik vermekle tehdit edince aha i.k şifreyi vermeyi kabul ederek iş yeri sahibi Pala lakaplı İsmail Kağan'ın sonu zaten K'la bitiyorsa ben bir tırsıyorum abi. Şahin K'dan ötürü müdür nedir bilmiyorum. İsmail Kağan'ın zorlamasıyla boş senede imza attı. Bir fırsatını bulup söz konusu odada pencereden aşağı atlayarak kaçan i.k durumu polis ekiplerine bildirdi. Daha önce de aynı şey yapılmış. Arkadaş bak şimdi bir şey söyleyeceğim yani. Dur be haberi bitireyim ondan sonra yorum yapayım. Şikayet üzerine harekete geçen gaz büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda çiçeğim bu YK'yı isimli vatandaşı ve işte ceza kesmişler. Ayrıca ekipler bu paranın 20.600 lirasının iş yeri sahibi İsmail Kağan'ın oğlu A.K hesabına aktarıldığını belirtti. Bak şimdi gasp var, tehdit var, haraç kesme var, adam yaralama var. Hani sağlam birer ceza alacaklar. Şaka tabii ki almayacaklar yani. 2 güne serbest kalacaklar. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Tabii canım. Bu ne? Dur bakayım. Polisten kaçarken kaza yaptı. Üstüne bir de. Sonra bir de dediğine bakalım. Samsun'da alkollü araç kullanan iş adamı TS polisten kaçarak kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınacağını anlayan sürücü polis ekiplerine kurbanın olayım para problem değil ya çözün şu kelepçemi dedi. Ya abi ya.

0: Showtime yazıyor. Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapalım. Yazıyor yazıyor. Bu arada bütün mesajlar için gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Radyocu geldi hanım. Radyocu gidiyor gençlik.

0: ayağına bırakılan kadın çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan boş çanta çıkmış. Allah'tan kötü bir şey yok. Vatandaş da hemen çekirdeği kapmış abicim. Nerede vardı? Adana'da mı vardı? Boş böyle şüpheli bir paket var canım kardeşim. Bilenler mutlaka biliyorlar. Efsane bir durumdur. Çünküsü işte şeritleri çekmişler, güvenlik alanını oluşturmuşlar ama bomba imha uzmanının gelmesini beklerken bir abiye artık daral geldi. Bildiğin o şeritten içeriye girdi. O duran abi çantaya bildiğin bir tekme salladı. İvit. Bu nedir bakalım? Ya mümkün olduğu kadar kötü haberleri vermemeye de çalışıyoruz. Giderek böyle bir olayı tatlıya bağlayalım diyoruz. Kahve falı ile fotoğraf çekiyorlar. Bu nedir ya? Bu uygulama vardı zaten ya. Var mı? İnanıyor musunuz böyle şeylere? Bilkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisleri kahve fincanında. Evet, bu vardı uygulama. Neyse halim söyle cebim. Tabii cep telefonla çekiyorsun. Vardı ya böyle, bir yolluyorlar. Bizimkiler de gördüm ben, burada yapıyorlar diye. Hep de aynı şeyler geliyor. 3 gün mü desem, 3 ay mı desem bilemedim. Tabii canım. Geçelim abi, ben inanmıyorum. O kahve fincanında zaten uçanından kaçanına kadar bir dünya hayvan çıkıyor. Vallahi. Bu nedir bakayım? Gerçek midir bilmiyorum gençlik, haber aynen böyle. Artık yolda kalmayacaksınız. Nerede? İskoçya'da görev yapan Çinli bilim insanları, yavrum, idrarı yakıt olarak kullanabilen bir yakıt hücresi geliştirdiğini belirtmişler. Aa, idrar. Sokakta erkeklerin depoları doldurduğunu düşünemiyorum ya. Yakıtımız bitti memur beyiz yani. Başka var mı? Herhalde yok artık. Kurban olduklarım bu kadar. Yazıyor. Yeterli olmuş olsun. Birazdan malumunuz. Böyle bir helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz haberle artık final, artık veda.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha barım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Babadan, zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Kurban olduklarım malumunuz bugün de yüzdük. Yüzdük tabii ki kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim? Öncelikle tabii ki de dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden siz dünya tatlısı dostlarımıza çok çok teşekkürler. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde canım kardeşim olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel ki programın başında gelen hoş geldin mesajları gibi güle güle mesajları da geliyor. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Final biliyorsunuz böyle bir tatlıya bağlansın, helal olsun dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün filmleri, sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini ve galiba sonu mutlu biten bütün radyo programlarını seviyoruz bir abi. Belçika'dan Nevzat'ımız sponsorluğunda helal olsun haberi. Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü buyurunuz yemeğini sokak köpeğiyle paylaştı. Haber aynen böyle. Der ki Ardahan Göle ilçesinde yemeğini sokak köpeğiyle paylaşan vatandaşın görüntüsü yürekleri ısıttı. Göle ilçe merkezinde Gürbüz Küpeli adlı vatandaş oturduğu kafede köfte siparişi veriyor. Yemeğini yerken bir sokak köpeğinin yanına yaklaştığını gören Küpeli gel beraber yiyelim diyerek köpeği de çağırıyor ve yemeğini köpeğiyle paylaşıyor. Hem kendisini hem de köpeğinin karnını doyurdu. Bir taraftan kendisinin bir taraftan da köpeğin karnını doyuran vatandaşın görüntüsü görenleri duygulandırdı. Ne güzelmiş ya valla. Şöyle söyleyelim bak, ben çok seviyorum böyle insanları ya. Güzel abim sen cömertsin fakat malum biliyorsunuz Rabbim senden daha cömert. Emin ol Rabbim sana bu cömertliğin karşılığında daha fazla bir şeyler verecek midir? Verecektir. Ne güzel yazmışlar bak yorumu. Biz artık müsaade isteyelim mi gençlik? Yine hiç yolu uzatan taksicilere dönmek istemiyorum abi. Tabii canım. Voltingen yavaş yavaş. Keyifliydi, güzeldi. Ama elbette sona gelindi. Memnun kalan dostları, keyif alan dostları yarın yine burada seve seve keyifle tabii ki de misafir etmek istiyoruz. Kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince. Bekliyoruz dostlar. Bütün bu güle güle mesajları için de gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Halden çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Sanatçılar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Yüzlerce sürpriz hediye Chatman mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Chatman Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için

0: için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 5555. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Aslında bayram haftasındayız, resmi olarak bayrama giriş yapmış olmasak da 9 günlük bir tatil söz konusu. Tabii ki tatil yapamayan dinleyenlerimiz de var özellikle bugünlerde. Onlara iyi çalışmalar dileyelim ve şimdiden tatile girmiş olan dinleyenlerimize de iyi tatiller diliyoruz. En sevdiğiniz şarkılarla her zamanki gibi mikrofon başındayız. Umarım keyif alıyorsunuzdur çaldığımız şarkılardan. Açılışı Murat Boz ve Melek Mosso ikilisiyle yapmıştık. Kolay Değil isimli çalışmalarını seslendirdi ikili. Onları uğurlarken ise şimdi Simge'ye merhaba diyeceğiz. Önümüz Yaz isimli çalışmasını seslendiriyor şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık'tı konuğumuz. Kör Sevdam isimli slow'uyla günümüzü renkli hale getirdi sanatçı. Nerede olursanız olun harika şarkıları yanı başınıza ulaştırmayı sürdürüyorum ve şimdi ise önemli bir besteci Bora Duran karşılıyor bizi. Benim Olsun isimli çalışmasıyla radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli en yeni hit şarkılarıyla günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. Sevdiğiniz melodiler ardı ardını sıralanmaya devam ediyor sizler için ve şimdi yine pop müziğin çok özel seslerinden birini sizlerle buluşturuyorum. Sertab Erener burada Koparılan Çiçekler isimli şarkısını seslendiriyor. İyi.

yeni bir isimli hareketli hit şarkısı günümüzü de oldukça enerjik hale getirdi. En sevdiğiniz melodiler radyonuzda yanı başınıza ulaşmaya devam ederken şimdi ise Yalın karşılıyor bizi. Sonralar Bizim Değil isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

seni. Mixer Sezen Aksu Aşk Dansı isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğimiz devam ediyor ve şimdi İhsan Düğünsal burada olacak. Neredesin isimli çalışmasını dinleyeceğiz ondan.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Göksel'den dinledik. Olmaz mı isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Berkay burada Deliler isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır.
5: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Deryalı kulaklarınızdaydı yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkılarından bir tanesi Hani ile dinledik sanatçıyı. Şimdi ise biraz daha geçmişe yolculuk yapalım. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından biriydi. Atiye'den dinleyeceğiniz bu özel çalışma Aşkistan radyonuzda.

Pop müziğin başarılı ismi Sıla'dan dinledik Vaziyetler isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünün enerjisini yukarı taşıyan isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında Mela Bedel burada Hadi Yallah isimli şarkısını seslendiriyor da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'da bahar coşkusu,

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Nalan'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Acemi Balık'la bize güzel nostaljik anlar yaşattı. Umarım keyif almışsınızdır sizler de. Hemen ardındansa şimdi Ersay Üner'le birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının

0: beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: yıkamada önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Salman Tin ve Fatma Turgut beraberliğinden dinlediniz. Sevilen Cihetleri Yerin Dolmuyor'la ikili radyonuzda sizlerle buluşan isimlerdi. Onların ardındansa şimdi önemli söz yazarı ve bestecilerden biri Soner Sarıkabadayı'ya kulak veriyoruz bu kez. Kendileri radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın. Daha

Sefo ve Sena Şahin birlikteliğinden dinledik. Bir Bilsen isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Oğuzhan Koç'tan Takdir-i İlahi isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Yarın Arife gününde yeniden sizlerle birlikte olacağım. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
8: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
9: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
10: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Yepyeni bir hafta, güzel bir pazartesi çoktan başladı. Biz de pazartesiyi daha güzel hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz ama bu pazartesi diğer pazartesilere göre daha çekilebilir. Zira 9 günlük bayram tatili içerisindeyiz. Tatile gidecek olanlar çoktan yerlerine ulaştılar. Belki de hafta sonu kalabalığına girmek istemeyenler pazartesi yola çıktılar. Belki şu anda tatiliniz başladı, belki çoktan yerlerinize ulaştınız. Belki bayramda gideceksiniz ama pazartesi tadını çıkartacağımız güzel bir pazartesi olacak, orası kesin. Bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle günden daha fazla keyif almak istiyorsanız ben Rayna mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte herkes tatil planlarını yaptı. Kimisi memleketine, kimisi tatil yerlerine gitti ama biliyorsunuz ufak bir detay var. Bu bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanında yağış geçişleri, yağış beklentileri, sarı kodlu, turuncu kodlu uyarılar var. Aman dikkat edin, gittiğiniz yerin hava durumuna bakıp ona göre kıyafet almışsınızdır umarım. Zira meteorologlar bu bayram tatilinde ince kıyafetler üşütür dediler. Mevsim normallerinin bir miktar altındaymış. Neyse, yaz zaten çok sıcak olacak diyorlar. Bence bugünlerin tadını çıkartalım. Baharı doyasıya yaşadığımız, pazartesinin tadını çıkarttığımız güzel bir hafta başlangıcında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Siz de radyonuzun sesini kısmadan bu güzel günün tadını çıkartın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: 176 84 66.
1: İşte çetmen, işte hayat.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: eğer benim gibi sizin de yerini yadırgama probleminiz varsa, yani böyle misafirliğe gittiğiniz yerde kendi yatağınız haricinde bir başka yatakta uyuyamıyorsanız, eğer size göz bandını tavsiye edeceğim. Uyku koçları, dermatologlar göz bandıyla ya da diğer adıyla uyku maskesiyle uyumanın faydalı olduğunu söylüyorlar. Daha güzel bir gece uykusu çekmek istiyorsanız eğer, tabii hepimizin farklı rutinleri var ama göz bandının ya da uyku bandının gerçekten iyi geldiğini söylüyorlar. Bir kere zaten vücut karanlıkta uyumalı diyorlar. Tamam. Karanlıkta uyuyamayacak durumdaysanız, etrafta ışık açıksa, o halde göz bandı çok işe yarayacak. Siz uyurken cildinizi koruyacak, anksiyeteyi, gerginliği azaltacak, hareket halindeyken uykunuzu iyileştirecek, gözünüzde ya da yüzünüzdeki şişkinlikleri azaltacak, belki de REM uykunuzu, yani daha derin uykuyu artırabilir diyorlar. Aklınızda olsun, böyle uyku problemi çektiğiniz zamanlarda yanınızda bir göz bandı bulundurun, belki iyi gelecek.
1: Radyo Ses.

0: detay, gerisi kolay.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: yeni hafta başlangıcı yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Yeni hafta başlangıcı önümüzdeki haftada yeni bir ayı karşılayacak olmamız münasebetiyle hayatımızda yeni başlangıçlar yapabiliriz. Mesela hala bir türlü bırakamadığınız o tütün mamullerini bırakabilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar özellikle tütün mamulleri kullanımının beyin korteksinde incelmeye sebep olduğunu söylüyorlar. Öyle ki unutkanlık, dikkat bozukluğu, kişilik değişikliği gibi sorunlara sebep olabiliyormuş tütün mamullerini kullanmak. Bu yüzden yeni haftaya başlarken, bayram öncesinde, sevdiklerinizle bir aradayken gelin bırakın şu tütün mamullerini. Hem sağlıklı yaşayın hem de sağlıklı yaşayın.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Prize ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
9: Evinize en uygun tüller.
10: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
9: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
11: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekliyoruz.

0: mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: kala, yağmur olsan neye yarar, kurtar beni gün doğmadan.
1: Herkes zayıf olmak zorunda değil. Kesinlikle buna inanmıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin'i gördüm. Gerçekten çok zayıflamış, çok kilo vermiş. Kendi isteğiyle, sağlığı için yapmış olabilir, göz önünde olduğu için olabilir ama bence kesinlikle gelen yorumlar ya da gelen eleştiriler sebebiyle yapmadı. Çünkü kendi kararlarını alabilecek bir güce sahip olduğunu biliyorum kendisinin. Fakat işte obezite her geçen gün dünya gündeminde olurken bazen de aldığımız o 3-5 kiloyla yaşayamıyoruz. Uzmanlar obezitenin küresel bir salgına dönüşmeye başladığını, sadece bu durumun fazla kilo meselesi değil, giderek derinleşen, toplumun her kesimini etkileyen küresel bir salgın olduğunu söylüyorlar. 100 milyonlarca insan bu durumla yaşıyor. Üstelik fazla kilonun, obezitenin pek çok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu yüzden dış görünüş için değil, başkaları sizi nasıl görür diye değil, sağlığınız iyi olsun diye. Varsa problem vücutta, o fazla kiloları vermekte fayda var diyelim ama bayram tatlılarından sonra.
2: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

şimdi malum Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda tabii artan kırmızı et tüketimi, düzensiz öğünler, uzun süren sofralar, fazla yemekler, tatlılar derken sinirim sistemi zorlanabilir. Sessiz bir protein yükü alacaksınız diyorlar. İyidir canım, vücuda iyi gelir diyorsanız her şeyin fazlası zarar. Uzmanlara göre bayram döneminde yalnızca fazla yemek değil, yüksek protein yükü, lif yetersizliği, sosyal yeme baskısı da sağlığı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yüksek protein odaklı bir bayram geldiği için dikkat edin yediklerinize. Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uzmanlar bize bir kez daha uyarıda bulunmuşlar bayram öncesinde. Ben de size hatırlatmış olayım. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Pazartesiniz güzel olsun diye hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Pazartesiyi güzelleştiren şarkılarla ve haberlerle devam ediyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı sevgili İrem Derici. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısını dijital platformlarda hayranlarıyla buluşturdu. Söz ve müziğinde Mert Çadır imzası var. Kerem Aktağ düzenlemesiyle paylaşıldı. Merakla beklenen yeni albüm Olay Mahalli ise 5 Haziran'da buluşacak. Bizimle haberiniz olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bayram tatili münasebetiyle, şimdi tabii 9 günlük tatilin içinde olduğumuz için söylüyorum ama çalışanlar da vardır belki aranızda. Belki daha tatile çıkmayanlar vardır ve fakat çocuklar 9 günlük tatil içerisindeler. Anneler, babalar, ebeveynler çok mutlu biliyorum çocuklar tatil olduğu için. Veriyorlar ellerine telefonu, tableti bir kenarda, sakin sakin oturuyor çocuklar ama yapmayın bunu. Çünkü son zamanlarda uzayan ekran süreleri sebebiyle çocuklarda, özellikle erken yaşlarda miyop riskinin arttığını söylüyorlar. Yani bundan bir 20 sene sonra en fazla, o kadar bile sürmeyecek, gözlük takan bireylerin sayısı %50'nin üzerinde olacakmış. Miyop görünme yaşının giderek düştüğünü, ekran süresinin 2 saatin altında tutulması gerektiğini söylüyorlar. Bayram tatilinde mümkün müdür? Hadi bunu da bayramdan sonraya bırakalım ama çok da fazla uzatmayalım ekran süresini.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Şimdi tabii büyük bir ihtimalle bayramlıklar hazır alındı. Çocukken duyduğumuz heyecanı duyuyor muyuz? Zannetmiyorum. Yani o kırmızı pabuçlar başucumuzda bayramı beklerken ayrı bir heyecan duyuyorduk ama aldıysanız bayramlıkları 2026 yaz modasından biraz bahsedeyim. Hala yazlık, hala bayramlık kıyafeti almadıysanız da belki faydası olabilir. Düşük belli pantolonlar yeniden raflara çıkıyor hanımlar. Mor tüm tonlarıyla sokakları sararken büyük annelerimizin çekmecesindeki broşlar bu sezonun sürprizi haberiniz olsun. Her yere broş takabilirsiniz. 2026 yazı nostalji ve geleceği bir arada buluşturuyor. Yani hem şimdinin modasını hem de geçmişin modasını bir arada kullanabilirsiniz. 2026 trendleri arasında belden bağlanan kazaklardan ipek fularlara, puantiyelerden mor tonlara kadar hem eskiler hem yeniler bir arada haberiniz olsun. Renkler cesaretle bir araya gelirken nostalji 2026 yazında çok daha fark edilecek. Varsa eski kıyafetler değerlendirin.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Dip köşe temizlik yapıldı mı? Bugüne bırakmadınız herhalde. Gerçi Arife'ye kadar temizlik yapılabilir. Yarın bayram Arifesi. Yani bugün de yapabiliriz temizliği. Yarın da eğer evdeyseniz, bir yere gitmediyseniz, temizliği son güne bıraktıysanız yine de camları silmemekte fayda var. Yine de siliyorsanız yağmur yağacak, haberiniz olsun. Her Kurban Bayramı mutlaka yağmur yağar ama bu bayram Türkiye'nin dört bir yanında yağmur beklentisi var. Bu yüzden henüz cam silmemiş olanlara çok daha detaylı bir cam temizliği yapmamasını tavsiye ederim. Ama dip köşe temizlik yapıldıysa bayrama hazırız demektir. Peki şimdiden mutlu bayramlar diyelim. Hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Temizlik yaparken de, dinlenirken de en sevdiğiniz şarkılar için radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.

0: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Place ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Önümüz yaz. Ne de olsa önümüzdeki hafta Haziran ayını karşılayacağız. Peki yaz gelmişken, Kurban Bayramı da gelmişken buzdolaplarını şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü özellikle buzdolabı contasını gerçekten işlevi yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye test etmek lazım. Eğer gerçekten conta sağlam değilse, buzdolabının kenarındaki lastikler sağlam değilse buzdolabı iyi soğutmuyor. Hem daha fazla elektrik harcıyor hem de yemekler bozulabiliyor. Hele ki Kurban Bayramı'nda çok tehlikeli. Uzmanlar şöyle bir test uygulayın demişler. Bir parça stretch filmi buzdolabının kapısına yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyorsunuz ve kapıyı kapatıyorsunuz. Kapı kapalıyken stretch film kolayca dışarı doğru çekilebiliyorsa, kayıyor veya kendinden yere düşüyorsa buzdolabının kapısının, contasının, fitilinin, lastiğinin artık düzgün çalışmadığını gösteriyormuş. Ona göre artık o conta mı, fitil mi, neyse lastik mi, onu değiştireceksiniz. Böylece iyi yapışacak ki kapak, içerisi soğuk kalacak. Bu önemli testi yapmayı unutmayın bayram öncesinde ve dahi yaz öncesinde.
1: Radyo Ses.

0: Gene temizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi diyor delisin.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Biz haftayı gayet güzel karşıladık. Pazartesinin tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Çünkü çok sevdiğiniz şarkılar yanı başımızda olacak. Radyonuzun sesini kısmazsanız sizin de yanı başınızda olacak çok sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama yarın yine bayram arifesinde görüşeceğiz. Bayram boyunca da görüşeceğiz, merak etmeyin. Hayatın ritmini, bayramın ritmini, anın ritmini birlikte yakalamak üzere. Yarın da bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: yapmaz.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitesi

0: Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kocaman.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon: 0546 570 06 26.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları. Toyota.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proless ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar